Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren, eşi benzeri olmayan Kranos Quartet'e kulak verelim.

Kronos Quartet'in Karavan adlı albümünden Mr. Lou Twist adlı parçayı dinledik. Türkçe'de Mısırlı anlamına gelen çarpıcı melodinin uzun bir geçmişi var ama ona asıl ünü yönetmen Tarantino'nun gişe rekorları kıran Pulp Fiction filmi kazandırdı. Geleneksel bir şarkı olarak kabul edilen bu egzotik melodi filmin jeneriğinde duyulur duyulmaz çok sevildi ve bütün dünyada popüler oldu. Sınırları zorlayan ilham verici Karavan albümüyle mükemmel bir çalışmaya daha imza atmış Kronos dörtlüsü. Günümüzde Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan'ın bazı bölgelerini kapsayan antik Roma eyaleti Panonia fikrinden esinlenen albümde 11 besteciden 12 eser bulunuyor. Ve bunlardan 8'i Osvaldo Golijov tarafından düzenlenmiş.

Yeni müzik ufuklarında ses arayışını sürdüren Kranos dörtlüsünün Karavan albümünden Rahul Dev Burman'ın Ajikira Tonight is the Night adlı parçasını dinledik. Kranos dörtlüsü sınırları zorlayan Karavan albümüne yardımcı olmak için uluslararası bir müzisyen ekibini davet etmiş. Çalgılar arasında Hint tablası Neyvetar, kemençe ve tombak yer alırken albüme Martin Jones adlı Liverpool'lu bir davulcu ve coşkulu bir Romen halk müziği topluluğu da katılmış. Albümde yer alan farklı parçalar farklı yerlerden gelse de onları birbirine bağlayan iki şey var. Güçlü bir ritim ve sağlam melodi. Bir de Kronos için özgün müzikler yazmış olan Arjantinli besteci Osvaldo Golijov'un o muhteşem düzenlemeleri.

Kronos Quartet, Lübnanlı besteci Ali Cihat Rasi'nin oldukça çarpıcı ve duygusal eseri Ekstazi'yi ney, flüt ve tar eşliğinde seslendirdi. Ney ve flütü bestecinin kendisi, tarı ise Lübnanlı vurma çalgılar ustası Suhail Kaspar çaldı. Kronos'un Karavan albümünü Hintli Raga şarkıcısı Pandit Pranath'ın "Ruhlar kervanlar halinde seyahat eder" sözünün bir yansıması olarak görebiliriz. Ve eğer müzik gerçekten evrensel bir dilse, Karavan albümündeki müzik de dünyanın dört bir yanından gelen benzer ruhlardan oluşuyor. Albümdeki en etkileyici eserlerden biri de İranlı besteci Kayhan Kalhor'un karmaşık ritimli parçası Binat'ın Dört Nala Koşusu.

Kranos Kuartet'ten İranlı besteci Kayhan Kalhor'un Binat'ın Dört Nala Koşusu adlı parçasını dinledik. Karmaşık ritimlerin hakim olduğu parçada besteci Kalhor, kamış keman, Ziya Tabassiyan ise tombak çaldı.

Karavan albümüyle birlikte dünyayı neredeyse iddialı bir şekilde yeniden keşfetmeye cesaret bulduklarını söyleyen Kronos Quartet, Yugoslav besteci Aleksandra Virabalov'un Pannonia Boundless, Sınırsız adlı dörtlüsünü seslendirdi. Virabalov, heyecanlı bir tınıya sahip dörtlüyü, Pannonia bölgesinin çingene ezgileri ve çalma tekniklerinden esinlenerek çingene müziğine bir saygı duruşu olarak yazmış.

Philharmonic Five topluluğu Lalo Schifrin'in Görevimiz Tehlike filminin tema şarkısını piyanolu beşli için düzenlenmiş şekliyle seslendirdi. Mission Possible, iki keman, viola, cello ve piyanodan oluşan Philharmonic Five topluluğunun ilk albümü. 2016 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası baş kemancısı Tibor Kovács tarafından kurulan Philharmonic Five topluluğu, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri ve olağanüstü bir piyanisten oluşuyor. Piyano eşliğinde özgün performans seçimleriyle dikkat çeken Viyanalı topluluk, dinleyicileri farklı dönemler ve müzik stilleri arasında heyecan verici yolculuklara çıkarmayı seviyor.

Philharmonic Five, John Williams'ın Harry Potter film müziğinden Hedwig'in temasını seslendirdi. Klasik eserlerden pop müziğe, film müziğine ve baleye, operalardan Fransız şansonlarına veya klezmere uzanan etkileyici repertuarıyla dinleyiciyi şaşırtmayı başaran Philharmonic Five topluluğu 2018'de yayınlanan ilk albümlerine göre mümkün adını, imkansız gibi görünen bir görevi müzikal zorlukların üstesinden gelerek tamamladıkları için verdiklerini söylüyor.

Philharmonic Five'dan Tibor Kovac'ın Green Sleeves adlı parçasını dinledik. Slovak kemancı Tibor Kovac, Filarmoni Orkestrası'ndan meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu topluluğun beyni ve sanat yönetmeni. Philharmonic Five'dan virtüöz bir meydan okuma olarak tanımladığı albümdeki düzenlemelerin ve bestelerin altında da imzası var. Klasik müzik hazinelerini, film müziklerini popla birleştiren Philharmonic Five'ın albümünü dinleyen herkes oda müziğinin büyük eserlerini de duyacaktır diyor Tibor Kovac. Şimdi onun düzenlemesinden bizi hemen etkisi altına alan klasik bir eseri dinliyoruz.

Philharmonic Five grubu Saint-Saëns'ın Dans Macabre, Ölüm Dansı olarak da tanınan eserini Tibor Kovac'ın düzenlemesinden seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, Kronos Quartet'ten dinlediğimiz Pulp Fiction filminin ana temasının düzenlemesini bu kez bir başka sıra dışı gruptan Eben Quartet'ten dinliyoruz.

Eben Kuartet'ten dinlediğimiz sevilen parça Mısırlı'dan sonra Çalgıların şarkısına veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Susam Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Bursa Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün ilk eserimiz Rus romantizminin en iyilerinden biri olan Çaykovski'den geliyor. Onun senfonilerini dinlemeye başlamıştık, hatırlarsınız. Bugünün eseri derin bir romantizm, duygusallık, şiirsellik ve bir o kadar da hüzün içeren bir senfoni. Ve ona anlam katan bir usta şef. Çaykovski dünya üzerinde konser dinleyicileri tarafından çok sevilmekle birlikte bazı eleştirmenler tarafından çok acımasızca eleştirilmiş bir besteci. Buna rağmen zamanımıza kalıcı ve çok boyutlu eserler bırakmış bir müzisyen. Çaykovski bıraktığı romantizmin doruğundaki eserlerle her zaman çok sevilecek ve anılacaktır. Onun içe dönük romantizminden ben hep derinden etkilenmişimdir. O beni hep gerçek yaşamdan uzaklaştırıp başka dünyalara götürmüştür. Ama sonunda hep fark ettiğim gerçek ise aslında hayal olmadığı, bunların bizim yarattığımız kurgular ve görüntüler olduğudur. Sonradan silkinip kendimize gelir, güncel yaşama döneriz. 7 Mayıs 1840, 6 Kasım 1893 yılları arasında yaşamış Rus bestecimizin her eseri gibi 5. senfoninin de kendine has bir derinliği var. Beni en çok etkileyen ise eserin derin hüznü, belki de başındaki karamsarlığı. Sanki her notasında yaşamında olumsuz bir zamanında yazmış olduğu hissini veren bir eser. Bu senfoni diğerlerinden farklı hüzünlü. Derinliği olan bir ezgiler silsilesi, iniş ve çıkışları olan, sizi kah doruklara çıkaran, kah diplerde gezindiren, içinize anlam veremediğiniz bir huzursuzluk yaratan bir eser. Bir sonraki 6. senfoninin habercisi gibi. Eser tahta nefeslilerin hüzünlü, belki de kasvetli diyebileceğimiz bir ezgisiyle başlıyor ve devamında sanki bir ayrılık yolculuğuna çıkılıyor duygusu veren bir bölüm geliyor. Sanki karşı konulmaz bir sonuca doğru yolculuk gibi. İçinde heyecan, korku ve endişe barındırıyor ama sonuçta bu tür yolculuklarda kişi genelde karşı çıkamayacağını anladığı kaderine kendini teslim eder. Bu bölümdeki klarnet ve fagotun birbirlerini tamamlayan seslenişleri çok güzeldir. Yükselen tema içinde sıra bakır nefeslilere geldiğinde orkestra doruklara ulaşmıştır. Tipik Çaykovski ezgileri ve üslubu içinde yansır bize. Onu iyi tanıyanlara valelerini hatırlatabilir. Zaten onun eserleri görselliğe sahip olduğundan tüm olayı gözünüzde canlandırabiliyorsunuz. Ya da şöyle anlatmaya çalışayım. Bir senaryosu var onun eserlerinin. Dinlerken kulaklarınızda müzik, gözlerinizde hareket canlandırabiliyorsunuz. Eserin ikinci bölümü çok zarif ve romantik bir korna solo ile başlıyor. Bu bölümün vazgeçilmez temasıdır bu melodi. Çok başarılı seçilmiş notalar, renkli bir orkestrasyon ve unutulmaz bir korna solo. İkinci bölüm budur işte. Üçüncü bölüm vals tarzında kısa bir geçiş olarak bestelenmiş. Son bölüm ise ilk temanın tekrarı ancak çok daha güçlü ve ihtişamlı biçimde. Eser trompetlerin öncülüğünde parlak bir tonda sona eriyor. Senfoniyi değer verdiğim bir şef Bernard Haitink ve Royal Concertgebouw Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Pek pif halim bu aralar evde. Daha önce de söylediğim gibi size belirli süreler içinde arşivimi düzenleyip bilgisayara indiriyorum. Zaten hepsini birden yapmam mümkün değil. Duvarlar dolu olduğu için tek seferde olmuyor. Arada soluklanarak yaptığım bir işlem. Bazen sıkılıveriyorum. Bırakıyorum yani. Çünkü boşa çıkılacak gibi değil. Sonra da bunların tabii indirdiklerimin hepsini bir harici belleğe yükleyerek saklıyorum. Ancak bu süre içinde öyle kayıtlara ulaşabiliyorum ki bunları mutlaka paylaşmalıyım duygusu da ağır basıyor. Şeye benziyor bu, insanın kütüphanesindeki bir dolu kitap vardır. Hatta sorarlar insana hep bunların hepsini okudunuz mu diye. Tabii ki okumamışsınızdır yani, alır koyarsınız kitap sevdalısıysanız. Ama belirli bir süre içinde işte bir tane kitabı, öyle bir kitaba ulaşırsınız ki o yazardan hiç bilmediğiniz bir eserdir. Ve yazarın hiç bilmediğiniz bir yanını size gösteren bir kitaptır. Yani bir hazine bulmuş gibi sevinirsiniz. Böyle çok kıymetli bunlar evde, bu tür biriktirmeler öyle diyeyim. İşte bu çalışma sonucu size getirdiğim ikinci eser Şason'dan bir şiir. Aşk ve Deniz için yazılmış. Fransız besteci Ernst Chanson aynı zamanda bir hukukçu. Şiirlere en lirik melodileri yazmış bir besteci. O da onulmaz bir romantik. Aşk ve Deniz'i anlatan bu duygulu, zarif ve incelikli parçaları soprano Victoria de los Angeles seslendirecek. Angeles zirvede olduğu dönemlerde güzel yorumları ile öne çıkmış bir sopranodur. Parlak, güzel, temiz bir sesi vardır. Chanson'un Poème de l'amour amer adlı eserini bakın nasıl yumuşacık, hülyalı ve güçlü bir ifadeyle seslendirmiş. Chanson lirik, duygulu, romantik yapısıyla müziğin içindeki şiirselliğe dikkatimi çekmişti benim. Dolayısıyla müziği daha dikkatli dinlememi sağlayan bestecilerden biridir. Victoria de los Angeles, Jean-Pierre Jacquet yönetiminde Lamour'u konserleri orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Gelelim Franz Schubert'e. Schubert'in ezgilerinin yol açtığı parlak, zarif ve zengin tınılar belki benzersizdir. Ancak dinlerken yol açtığı duygular, yarattığı ümit ve heyecanlar çok daha fazladır diyor Franz Grillparzer Schubert'in eserleri için. Schubert bir temayı alır ve bütün enstrümanlardan geçirir ama bunu aynı anda değil, arda arda yapar. Bu ona özgü bir besteleme tarzı. Bir ezgi dolaşır etrafta. Bu tarz dinleyende tatlı bir heyecan ve merak dalgası da yayar. Kendinize oluşan sürprize doğru akışa bırakırsınız. Sonuçta dinamik, zarif ve güzel yansıyan bir eser dinlemiş olmak, müzikseverin kendini yenilenmiş olarak hissetmesine neden olur. Hüzünlü melodi dinleyerek kendini iyi hissetmek Schubert'in melodilerinde mümkün. Piyano eserlerine dönersek, bestecinin iki elin nasıl farklı kişiliklere sahip olup birbirleriyle sohbet ettiklerine tanık olunan doğaçlamaları var. Bunlar iki dizin halinde. Bugün D899'da bulunan 4 doğaçlamayı dinleyeceğiz. Bu zarif yanalının piyanoda yarattığı harikalara en güzel örnek bu eserler. 1827'de 8 tane doğaçlama yazmış besteci ve 2 grupta toplamış 4'er tane olarak. Genelde tamamlayıcı ya da sağ ele eşlik eden bir eleman olarak düşünülen sol elin aslında nasıl farklı bir kişiliğe sahip olduğuna ve güvenle yansımasına tanık olacağınız, sol elin değerinin ayırdına varacağınız eserler bunlar. Her 4 doğaçlamada iki insanın sol elin Davudi sesine sağ elin tatlı cevaplar vermesiyle gelişen sohbetine, atışmasına, tartışmasına, bazen yalvarmasına, sonunda uzlaşmasına, sevgisine tanık olacak, Schubert'in her seferinde nasıl bir tema yakaladığına tekrar hayret edeceksiniz. Bu doğaçlamaları Alfred Brendel'den dinliyoruz bugün. Brendel için besteci ve onun ne yaptığı, ne istediği önemlidir. Kendi seslendirmeye hiçbir şey eklemez. Yalın, net, sadece bestecinin yazdığını çalar. Ancak besteciyi o denli iyi tanıyan ve eseri iyi okuyan bir araştırmacı kişiliktir ki ne yaparsa tam kıvamındadır. Dolayısıyla Brendel'den özellikle Alman ekolü bestecilerin eserlerini dinlemek doyulmazdır. Tüm doğaçlamalar 1827'de bestelenmiş olmasına rağmen besteci hayattayken sadece ilk ikisi yayınlanmış. Diğerleri ise ölümünden sonra 1839 yılında yayınlanabilmiş. Alfred Brendel D899 dizininden 4 doğaçlamayı seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Dolaplarınızda sıcacık bir parça kalsın. Hatta bir sonraki programa kapı açsın diye. Giovanni Alberto Ristori'nin Oboe Yaylılar ve Sürekli Bas için yazdığı konçertosundan bir bölüm dinliyoruz. Dönemimizin en iyi oboacılarından Albrecht Mayer ve I Musici di Roma seslendiriyor.

0: Bursan Klasik'te ben Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka notaların dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmonik Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

Kursan Klasik. Bursan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri, Celil Refik Kaya, Yapım, Naxos Records, Yapımcı ve Ses Mühendisi, Norbert Kraft, Kurgu ve Mastering, Amanda Kaya, Norbert Kraft, Kitapçık Notları, Celil Refik Kaya, Düzenleyen, Graham Wade, Kapak Resmi, Köprü, Mehmet Refik Kaya, Yayın Formatı, CD ve Dijital Albüm, 59 dakika, 26 saniye, Yayın Tarihi, Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır. Taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin...

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domenicone ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya Yapım Naxos Records Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft Kurgu ve Mastering Amanda Kaya Norbert Kraft Kitapçık Notları Celil Refik Kaya Düzenleyen Graham Wade Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm 59 dakika 26 saniye Yayın Tarihi Mart 2026

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

8, 7, 3, 5, 2, 2, 0. 5,

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

does it.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisi ile muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu haftayı eserlerin adagio bölümlerine ayırdık. Kelime anlamı yavaş olarak geçer, genelde çok güzel melodiler içerir. Adagiolar hakkında benim kendimce düşüncelerim var. Besteleme tekniğinin içinde eserlerin ikinci bölümleri genelde adagio, largo, andante gibi ağır gelişen bölümlere ayrılır. Bu bana bestecilerin yüreklerinin derinliklerine doğru araladıkları bir kapı gibi gelir. Sanki asıl özleri eserin başı ve sonunda sergiledikleri kişilikleri değil de yüreklerinin derinliklerinde sakladıkları duyarlılık, narinlik, incelik gibi gelir. Tabii ki bu benim düşüncem. Ancak adagio gibi bölümler besteciyi en iyi tanıyabileceğiniz bölümlerdir. Kalkanların olmadığı şeffaf bölümler. Adagiolar eser içinde olduğu kadar sadece tek eser olarak da bestelenmişler. Örneğin Albinoni'nin ve Samuel Barber'ın adagioları gibi. Biz Albinoni'nin unutulmaz sol minör tondaki eseriyle başlıyoruz. Richard Edling'e Capella Istropolitana'yı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Sistematik ve istikrarlı müziğiyle Bach ve onun keman konçertosunun içindeki büyüleyici adagio bölümü. Takako Nishikaki ve Oliver von Donani yönetiminde Capella Stropolitana'da dinliyoruz.

Ben de son genç yaşında çok başarılı eserler vermiş bir besteci. İncelikli ve duyarlıdır. Müziğiyle gördüklerini tasvir edendir. İki piyano için yazdığı konçertonun Adagio bölümünü getirdim size. Arthur Gold ve Robert Fizdale ikilisine Eugene Ormandy yönetiminde Philadelphia Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Özellikle Mozart'ın eserlerinde o uçarı delişmen, hayat dolu varlığın bir anda dönüşerek olgunlaştığı ve bilgece yanını ortaya koyduğu bölümlerdir Mozart'ın adagioları. Üçüncü keman konçertosundan bu bölümü Takako Nishizaki ve Stephen Gunzenthaus yönetiminde Capella Istropolitana seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Marcello'nun Re minör oboa konçertosunun en sevilen bölümü ikinci bölümüdür. Derinlerden seslenir size. Kayıtsız kalınamayacak bir davettir. Joseph Kiss ve French Erkel Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Schubert yazdığı niyetler ile öne çıkmasına karşın olağanüstü güzel oda müziği ve orkestra müziği de yazmıştır. La minör arpeggione piyano cello sonatını 2. Adagio bölümünde cellonun Schubert'in yüreğinden seslendiğini duyabilirsiniz. Pierre Fournier ve Jean Fonda birlikte seslendiriyorlar.

Max Bruch, ezelden romantik besteleriyle bizi etkileyen bestecilerden nefis bir keman konçertosu yazmış ve içine duygulu bir adagio koymuş. Ne dediği sizin dinlerken oluşturacağınız cümlelere bağlı. Takako Nishizaki ve Stephen Gunzenhauser yönetiminde Slovak Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Mozart'ın bir yenilik yaparak klarneti orkestra içine aldığını biliyoruz. Bir o kadar da flüt ve klarnete pek düşkün olmadığını da biliyoruz. Ancak bu iki enstrümana da öyle güzel melodiler yazmış ki sevseydi acaba ne olurdu diyeceğiniz türden. Klarnet konçertosunun adagiosu insanın içini eritir sanki. Öyle yalın, içli ve içtendir ki nefesinizi tutarsınız. Ernst Ottensamer, Andreas Ottensamer'in babası ve Johannes Wittner yönetiminde Viyana Mozart Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Haydn diğer lakabı ile Baba Haydn, belirleyici, yönlendirici, anlatan, rahatlatan müziğiyle belleklerde yerini almış bir büyük usta. Ondan bir divertimento'nun Adagio bölümünü getirdim size. Hans Martin Linde ve Linde Consort seslendiriyor. Dinliyoruz.

Giriyoruz tekrar su gibi akan Mendelssohn'a, Opus 58 Cello Sonatı'ndan Adagio bölümüne. Sıcacık karşılıyor sizi Steven Isserlis, piyanoda Melvin Ten var.

Çaykovski'nin olağanüstü güzelliğe sahip, müziğinin içinde adagiolar farklı bir yere sahip, koreografisine kadar ezbere bildiği Uyuyan Güzel Balesi'nde prensesin talipleriyle tek tek yaptığı gül dansı unutulmaz bir adagiodur. Adagio, balede çiftlerin birlikte yaptıkları ikili dansın da melodik formudur. Anatole Fistulari, Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

Albino O'Neill Salt Adagio'su ile anılmamalı diye düşünüyorum. Zira huzur veren, yalın, güzel melodiler içeren uzun soluklu eserleri vardır. Re minör oboa konçertosu da bunlardan biri. Hele öyle bir adagio bölümü var ki, bestecinin eserleri için uzun soluklu, derin demekten ne kastettiğim hemen anlaşılır. Anthony Camden ve John Georgidis yönetiminde London Virtuosi topluluğundan dinliyoruz.

Mozart'ın piyano konçertoları özellikle duyarlı, derin, sade ama bir o kadar da engin melodileriyle unutulmazlar arasındadır. 23 numaralı piyano konçertosunun çok bilinen, çok sevilen bu bölümünü dinleyeceğiz birazdan. Janoyando ve Matthias Antal yönetiminde Concertus Hungaricus topluluğu seslendiriyor.

Giriyoruz Mozart'tan tamamen zıt bir karaktere. Liszt, yaşamın içinde popülerlikten bilgeliğe dönüşmüş bir müzisyendir. İki tane piyano konçertosu var. İkinci konçertonun Adagio bölümünü getirdim size. Puslu, gizemli, tülün ardına saklanmış bir bölüm. Ama aralardan ben buyum diyen çıkışlara da sahip. Michel Berofa, Kurt Mazur yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Brahms ve Bakur onurlu müziği. Mesafeli güzellik derim ben ona. Harika bir kemer konçertosu bestelemiş. Çok da özel bir adagio koymuş içine. Opus 77 konçertonun bu bölümünü Frank Peter Zimmermann ve Wolfgang Sawallisch yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledim.

Christian Sinding sevdiğim bir besteci, bir başka Norveçli. Klasik tarzda yazdığı La Minör Opus 10 nefis bir keman ve yaylılar için süitü var. Onun içindeki tutkulu Adagio bölümünü Isaac Perman ve Andra Preven yönetiminde Pittsburgh Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Son eserimizde doğa aşığı İngiliz Elgar'ın enigma çeşitlemeleri içindeki en iyi dostunu betimleyen Nimrod bölümü ile yapacağız. Sir John Barbirolli Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Olağanüstü bir melodi dinliyoruz.

0: Borusan Klasik'te Notaların Dili programında Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bugün olağanüstü adagiolar dinledik. Değerli besteciler, başarılı solistler ve muhteşem ezgiler. Bir başka programda bir kez daha buluşana dek sevgiyle, müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo'yla Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisiyle muhteşem bir kapanış yapacak olan Bifo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar, Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Beethoven'ın 9. senfonisi ile muhteşem bir kapanış yapacak olan Biffo'nun konserini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izlemek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey size soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Biffo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Soruyu tekrar ediyorum. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Biffo hangi 4 seçkin solistle aynı sahneyi paylaşacak? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin, halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler.
1: Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine.
2: Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen.
3: Ve merasimsiz ağlayan.
4: Ve ana avrat küfreden ki onlardır.
0: Destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

0: ve bil cümle sanayi kollarının
1: ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus
2: ve kederli nehir yollarının
0: sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur.
3: Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman.
0: En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
1: Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair.
4: Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur.